0: gideceğiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığa. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
10: Јуфлет Сари и Тюркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоје Тюркија.
13: Да, да Тюркија гаг радио да.
14: Хосуме Тюркија и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Тюркија Скма.
16: Овода Тюркија Уни Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
3: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди аммурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

buruk bir akşamdı, bulvarlar korkak. Bu nasıl bir gitmekti, yıldızlar ıslak. Utansındı seni götüren yollar, ihanet vurgunu sevdalar. Buruk bir akşamdı o, bulvarlar korkak. O nasıl bir gitmekti, yıldızlar ıslak. Utansındı gittiğin yolları, ihanet vurgunu sevdaları. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık.

Hani ansızın bir kalp susar ya, vapurlar işte öyle susmuştu. Hani martılar çığlık kusar ya, gözlerim üşüyordu. Aykırı bir çiçektik, bir ak karanfil. Taşkın bir çağlayandık, durgun su değil. Sabırsız bir kör bıçaktım, dokunsalar ağlayacaktım. Aykırı bir çiçektik.

kumsalar ağlayacaktım. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık. Bir sevda deli bozuk, bir hırçın sevda. Hoşça kal, her şey

ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık.

Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlayışlar. Anlamatkınlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlayışı. Bugün 2026 yılı 2. yıl Peşembe. Hazır. Ankara vakti saat 1. Ürümçi vakti çüşlinkin 4. Hürmetli radyo anlayışlar. Anlayışlarımızın her günü Ankara vakti çüşlinkin 1'den 2 gece. Ürümçi vakti çüşlinkin 4'ten 5 gece olan aralıkta Türk saat 3'e, Türk saat 4 asbini hemen alırız. Ve radyomuzun internet sahipleri www.trtuygurca.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr Uygur adresleri de bir vasıta anlayalayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 gece, Ürümçi vakti etigen saat 8'in 9'a kaç bulgan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogürtüse suni hemra ve internet arkalık anıgıl bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlı programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısın.

TRT Uyghurçinin hürmetli tıklasmelleri, bugünkü programımızda Kazak Edebiyatı'nın danışman kalemi, Kazak Tiyatırı'na tunci drama eserini takdim kılıp yeni bir devirdin dervasına çıkan Mohtar Avizov'nun tiyatır mirası üstü tuttulumuz. Kinundakta sözle sahnede tamajı billa bile uçuraşkan aşı tunci minutla bile tanışıp çıkaylı. Mohtar Avizov 1897 yılı 15. sentyabrda Kazak medeniyetinin yürek hesaplanan Semey rayonunda Tigba bir ailede dünyaya gelgen bolup, onun balılık çağları ken yaylaklığın esirlik hikayeleri ve edebi muhit içti şekillengen. Avizov'un babası ve dadısı mağrıbka, menviyetke ve kalipten bağlanışlık medeniyetlik insanlığıydı. Bu merhabetlik aile Kazaklarının uluğ şairi Abay, Kunanbay oğlu bilen mu yakın dost idi. Bu dostluk küçük muhtarının takdirini belgilegen idi. Babası onun destlepki terbiyesini yaylak mollusudun ilişini işkaşudu. Yeni bir tarafından onun es hatırsıge Abay'ın şiirlerini nakışlepsin dedi. Kelgüsünün bu büyük yazgıçısı Tunca edebi uzgını yaylak efsanelerden ve Abay'ın ölmez miraslarından ağan idi. Yaş çağlarıyla dadısından ayrılıp kalan bolsun mu, tağısının kulluşu bilen okuş müsabisi toktap kalmadı. Avval medres sınıflarda, arkadan Rus mektibi de ve Semi okutucularını yetiştiriş institutu okudu. Bu mezgilde garip ve Rus edebiyatının nadir eserleri bilen tanışıp dünya karşı kineydi. Okuşku boğan iştiyakı onu avval Taşkent'teki Otrasya Devlet Üniversitesi'ne, arkadan Leningrad Devlet Üniversitesi'nin Filologiya Fakültesi'ne başlayıp bağdı. Aspirantlık okuşunumu ıtıklık tamamlayan Avizov, öz ömrünü ilimga ve okuşçuları bekişlap profesörlük unvanı için yükseldi. 1907 yılı senet hayatına kadem koydu. Sovet devrinin ziyankeşlik ideologiyelerine asla baş egmeyen kalim bilen her vakit hakikatini, ilimini ve öz halkının reallığını yukarı avazlı can anlattı. Tugma talant ikisi Mohtar Avizov, Kazak tiyatr tarihinin başlanışı ve terakiyat müsabisi katarlık sahanın her bir tarmıkıda yenilikliğini yarattı. Avizov, tiyatr yazgıçılığı Nazriye Şunas ve tenkitçilik sahaları bilen Kazak tiyatrının uzunluğunu saldı. Bu müsabını şekillendiriş bilen birge dünya ve Rus tiyatrını yakından gözetti. Bırak üzünün hakiki güç kuvvetini Kazak halk medeniyetinden ve en menbelerden aldı. Avizov'un teki okuşuluk yıllardılı yazgan ve Kazak edebiyatının tümcü salmaklık draması edip kabul kılıngan Enlik Kebek Tiyatrı Kazak Tiyatrı'nın vuruluş noktası hesaplandı. Temisini tarihi bir dastandan ağan konu örüp adetlerini tenkit kıygan bu tragediyelik eser Tunç Kıtın 1917 yılı yaylak çıdırdı sahnelenip Kazak medeniyet turmuşuğa tiyatr senetini ilip kirgen Tunç eser gaylandı. Okşaş bir eser 1826 yılı kurulgan Milli Kazak Tiyatrı'nın mu Tunç içiliş oyunu bulup kaldı. Enlik Kebek Tiyatrı konu kabilçilik ve feodallık devrinin katmalı karışları karşı çıkıp erkin iradeleri bilen birbirini tallıgan iki yaşının tragediyelik muhabbetin temi kıldı. Hikaye birbirine otluk muhabbet bilen bağlanan yaş kız Enlik bilen yigit Kebek etrafı dayılındı. Ula yaşayan devirde Kazak izlerde kızlarını mecburi toy kıldırışı okşaş zulüm karakterlik içtimai adetle hükümran idi. Bırak bu iki yaş içtimai bizimlığa baş ekmeyi öz muhabbetinin arkasının mağdu. Kalıp rızalıkı bilen bir yegecen boğan cüplerinin bu bekti, kabili bayları ve mütüberlerinin rahimsizliğe çıkan ölüm cezası kararlı bilen esiretlik ahırlışıdı. Yaşlarının arzu armalları yerim kalan bozumu, halk arasında eğizden eğizge köçüp yaşap gelgen bu mumluk tarihi ve kaygaylanıdı. Mohtar Avizov terpidin senet karakterlik bir tragediyaga aylandırılgan bu Kazak tiyatrı tüncü oynalgan ve klasik tosağın en mühim eser gaylanıdı. Kazak devletlik opera tiyatrı mı Avizov'un kalemeden çıkan Ayman Şolpan namlık müzikalik komediyasını tünç kıtım tamajibilleri bilen yüz görüştürüdü. Şunda kılıp Mohtar Avizov yazgın.

Tunci tiyatrları bilen Kazak tiyatrı ve opera senetinin müstehkem ulunu silip öz namını tarih betlerge altın harfler bile yazdırdı. Meşhur yazgıcı Sabit Mukanimov mu eskertkeni dek Kazak tiyatrının hakiki musabisi Avuzup'nun cemiyet çunkur tesir gösterken salmak tiyatrları bilen başlangandır. Yazgıcının enlik kebek tiyatrıdan bir yıl keyin 1918 yılı yazgan Büyük Hanım bilen Kündeş dramısı Öktyabr özgürüşte ilgiriki Kazak cemiyetinin içtimai yazılarına melham buludu. Eser atarhallık devirdin en çok meselelerden biri olan köpkotulluk ve kündeşlik enlisinin aile durmuşu doğduğun tragediyelik ve pasıp akıbetlerini sahne gelip çıkıdı. Yazgıcının yine bir mühim eseri olsa 1928 yılı yazılgan, bırak şu devrinin sosyalistik ve komünistik iddialarına zıt dep karalgallık tüpeldin sehlenilişi uzun müddet çekilengen Han Kene tiyatrıdır. Yeri eserge yakın vakit tekşürüş astıdık ilip fakat 1983 yılı ile yorukluk çıka alan bu eser, Kene Sarıhan'ın milli göreş yoldaki kuzgulanları, Kazak tarihinin mühim meseleleri ve şu devrinin içtimai tokunuşları münazır kılınıdı. Avuzov'un senetkarlıkını ve milli erkillik tepekkürünü en küç kudretlik şekilde eksettirge esiri olsa, Kiçkaran Kuluk'a'daki Kuvuldaş tiyatrıdır. Bu tiyatr, Birinci Dünya Urushi davomlashayotgan bir paytda Çar Padişahlık hükümetinin Kazak yaşlarını can meydanına mecburi çıkarışıdan keyin halkının 1916 yılı başlayan aşı büyük ve tarihi kozgulanını temi kılıdı. En ahırda, edebiyat sahasında yazgıcının alayda oranı gibi olan Abay tiyatrı, meşhur mütbekkir Abay obrazının tiyatrdaki tunç küçülük bişaretçi süptidinamayın buludu. Avuzov bu eseri de Abay obrazı vasıtası bilen zaman veylikini, bilimini, yenilikini, demokratlıkını ve ziyali karakterini simullaştırdı. Kıskıç etkanda Muhtar Avuzov temelerini adette tarihi vakalardan ve içtimai meselelerden tallap çıkan tiyatrlar arkalık, tiyatr senetini öz halkının müstakillik ve meneviyet görüşünün en güçlük ehvazı aylandırışka toluk muhabbek bulan. TRT Uyghurçunun hürmetli klasmenleri, bugün tiyatr senetini öz halkının müstakillik ve uygunuş kürşünün en küçülük sadası aylandığıan Kazak edebiyatının peşivası Muhtar Avuzov hakkı toxtaldıq. Tarihi ve içtimai meselelerini sahne gelip çıkan bu büyük ustazını yad kılış bilen birge programımızı ahırlaştırımız. Keyinki anlatışımızda okşaşmağan temela ve mehmalla bilen kayıt edin görüş ümidi bilen hemenlığa esellik dileyimiz. Kayıt görüşkice aman boğazla, hayır hoş.

Den hareket zalideki yügüreş maşinesinin ötmüşünü bilemsiz. Bermen 800. yıllarda mehbuslar künüge 6 saat bu maşinlarda Everest dağının yerine yamışıp çıkan da küçük rahattı. Kıynaş koralıdın beden çinik duruş esvabı gıcı. Yügüreş maşinesinin karangu tarihi hem de başlandı. Esselamu aleyküm mühterem anlıkçılar. Yügüreş maşinesi bulup mu tenerketini yakışık ördüğallar vazgeçilmeydiğen muhim üskünü hesaplanadı. Hazır tenerket zallarının en alıkışlık esvabı bulgan bu maşina ötmüşte mehbuslarını cezalaş için işiltiletti. Candan Bilgici ve Naz İrem Üstün Dağı'nın TRT Haber üçün yazgan yügüreş maşinesinin 1898 yıldaki çekilmişidin tartıp 1960 yıllardaki beden çinik turuş inkılabı gıcı bolgan kızıkarlık terakki dikayesini podcast kılıp tayarladık. Yügüreş maşinleri 1800 yıllarda Angliyalik

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Moşer'de ahırlaştı. Etiyenimiş vakitte Türkiye ve dünya yanılıkları. Mətbuatlarda aldıngı planın oran ağın meselede şundakla rengdar sahibilerimiz arkalık huzurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen huzurunlağı da boğuşa hem de amanlık dileyimiz. Xeyr hoş.

batıyorum ama çıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başımdan. Batıyorum ama

dönüyor aman. Dünya başım duman, batıyor ama tutmuyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya.

0: Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zbor wa glas ot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
7: It Türkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye Önü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Türkiýe NATO sammitiniň çägini döwürewap harby merkezlerini tanyşdyrar. Türkiýe Damaskda gurulan terrorçylykly hüjümi ýadgardy. Ali Hamaneýiň tabydy hoşlaşyk dawarasy üçin tährana getirildi. Qadirli dinleyiciler, indi bolsa şu beýlik habarlaryň dolu görnüşini eşdirýäris. Merkezi Ay Yıldız Ştabi NATO'nun liderler samitinin çeğini tanıştırlar. Türkiye gelecek hepte payitaht Ankara'da geçirilecek NATO'nun liderler samitinin çeğini, yurdun korunuş ulgumunu bir merkezde cemleme için niyetlenen Dövrevap Harbi Merkezi, Merkezi Ay Yıldız Ştabını tanıştırar. Merkezi Ay Yıldız Ştabının kuruluşuna 2021-nji ýylyň 30-njy awgustyna Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna badalga berilipdi. Merkezin kuruluşy işleriniň esasy bölegi tamamlandy. Merkezi Ay Yıldız

0: Qızıl ştabi Türkiyanın yaraqlı güçlerinin əhli dolunşuğunu bir merkezdə birleştirir. Milli Qorunmaq Ministerliği baş ştab bilen Quriyer, Deniz ve Hova güçleri terkerdelikleri bir yeri cemlenir ve şol bir vaxtda birlikteki operasyaların geçirilmeğine ulu qoşun tuşulur. Türkiye'nin baydağındaki ay yıldızdan ilham alayan merkez, özünü maksus kuruluşu, akıllı bina konsepti, ekologiya taydan onaylı kuruluşu ve dövrubap teknologiyaları bilen Türk yaraqlı güçlerinin gücünü güç koşmak için dizayn edildi. Kiber hoplardan ve balistiki qoruqdan başlap himiki, biologiki, radiologiki ve yadro hoplarına karşı tədi texnologiyalarının encamlaştırılan bu taslamanın dünyanın esası xarvi merkezlerinin birini övrülmeğine karşılayar. Onun hopsızlık arxitekturası polot gümmet konsepti ile utkuşuqlu yağdayda xasla güçlendirildi. Merkezi Ay Yıldız Ştabi Milli Qorunmaq Ministerliği bilen Türk Yaraqlı Güçlerinin birlikteki operasiya uquyuvunu arttırır ve Türkiye asırı maqsadının çeyagini Türkiye'nin qorunuş puduğu taydan strategik merkez hükmüne hizmet eder. Merkez iyul ayının 7-8 aralığını payitaht Ankara'da geçirilecek NATO'nun liderler samitinin çeyagini ilkinci resmi çeyaretine yeri geçirilgin eder. Samitin çeyagini mehman yurtların qorunmaq ministerlerinin ve NATO'nun yukarı dereceli yol başlarının hormatına merkezde banket verilir. Banketin merkezin yıldız bölümüne geçirilmeğine meyilleştirilir. Türkiye, Damask'ta kurulun terrorçuluklu hücumi berk yazgırdı. Türkiye, Damask'ın merkezine takminen 6 adamın yoğulmağına ve 20 adamın yaralımağına sebep bulan bombalı hücumi berk yazgırdı. Dışarı İşler Ministerliği hücumun seyirinin durnukluluğunu ve cemiyetçilik parahatçılığına ziyan yetirmeye günüktürlüğünü beyan etti ve pidavulunların maşgal ağzalarına qıynanç bildirip yaralananların qıysa vaqtda sağalmağı için şifa diledi. Beyannamada Ankara'nın Siriya'ya qollu vermeye devam ediyenliği nıqtıldı ve yurdun ağzı verliğinin ve cevizliğinin durnuqsuzluğu arttırmak uğrunağı siyasi sinanşıqları berilecek en yerlikli cevap bulup kalmağını qalyanlığını məlum etdi. Ali Xamaneyin tavidi xoşluşuq davarası üçün təxrana getirildi. İranın öldürülən dini lideri Ali Xamaneyin tavidi minlərçə adamın qatnışmağını geçirilecek dövlət xoşluşuq çəhrəsindən ön paytaq təxrana getirildi. İranın köpçülüklerin haber veriş seriştelerinin beriyen haberine göre Rusya, Hıtay, Pakistan, Hindistan ve Kuba yali 30'dan uğrak yurdun resmisinin hem de vekillerinin katınışmağına karışılayanlığına haber verildi. Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şerif şenve günü geçirilecek Cahilanş çaresine katınışacaktığını məlum edipti. İran'ın dini lideri Ali Xamaneyi 28 fevralda Amerika'nın Birleşen Ştatları ile İsrail'in birlikteki hücumunu öldürülüptü ve şol hücum bir neçe hepte devam eden sevitliğin uruşun başlamağına sebep bulubdu. Çağaları Xalaset Kuruması Gazada 21 minin qovraq çağanın öldürülüğünü beyan etdi. Çap edilen sonkı hasavatta İsrail'in Palestin'in ilatlı yerlerine alıp varayan genosid uruşunun 3. gününü Gazada azından 21 min çağanın öldürülüğünü tasdiqlayar. Merkezi Britanya'da yerleşen Çağaları Xalaset adlı kurumu 800 minin qovraq çağanın öylerinden mahrum edilenliğini ve 625 min çağanın 3 yıldan beri bilim alma hukukundan mahrum edilenliğini məlum etdi. Qurumanın sevit boyunca yol başçısı Ahmet Alhandavi dünyanın gazalı çağaları lapı keçedenliğini nıqtap, ençeme çağanın haravılıkların aşağına kalmağı sebepli, yoğulunların sahanın has yukarı olmağının ehtimallığını beyan etdi. Venezuela'da yer titremesi sebepli yoğulunların sahanı 2595 adama yetti. Venezuela'nın vaxtlayan prezidenti Delcy Rodriguez 24. iyunu bulun 2 yer titremesinde yoğulunların sahanının 2595 adama yetenliğini, 12400 adamın yaralanan onu ve münlerce adamın direksiz yetenliğini məlum etdi. Ol häkimetleriň pida bolanlaryň sanyny jikme-jik anyklap, tassyklaýanlygyny we pida bolanlaryň köpçülükden gowyrlara jaýlama ähtimallygyny öňüni garamaýanlygyny mälim etdi. Wagtlaýyn prezident Rodrigo ýogulanlygy aýdylýan 5 adamyň barmak ýizlerini esaslanýan keskitleş ulgamy arkaly şahsyýetiniň anyklanylmagyndan soň deri diginiň ýüze çykanlygyna ünsi çekdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Vat kapsulası 2276 yıla çenli mühürlündü. Bürgüt tüyü, iPhone ve kit sünki alıdatlar bilen doldurulun 400 kilogramlık polutun yasalan Vat kapsulası Amerikanın Birleşen Ştatlarının Qaraşsızlık günü münasebetli Philadelphia'nın Qaraşsızlık zahının koloyunu gömülür. 50 ştatın ve Amerikanın Birleşen Ştatlarının çar tarafından getirilen kazananlarını öz üçün alayan kapsulu 2276 yıl çenli, yani Amerikanın Birleşen Ştatlarının qaraşsızlığının 500 yıllığına çenli açılmaz. Şol bir mühim vaka münasebetli yakın geçmişte Washington'a başka bir kapsulu açıldı. Qadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline ýagdaý berilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.
1: Köçe tağamları.

0: Şeýle gödeňine getiriň. Gow bir tomuz gününe açyktyňyz we başgaça bir zatlar barlap görmek isteýärdiňiz. Eger din jalşyňyzy aýbalyk etrawyna geçýän bolsaňyz, size adaty aýbalyk tostuny dadyp görmeňizi maslahat berýär. Bu mümkinçiligi gollan bermeli däldiňiz. Emma Türkiýanyň başga bir künjeginde bolsaňyz gynanmaň. Hökman suratda bir sendiçi dükanına duş gelertiniz. Kijek bir köçenin burçunda sendiç tayarlanyan dükan gördüğün mü? Onunla hiç gili ikircenlen men derin bir aybalık tosunu targıt edin. Qalanı olsa sendiç ustası özü edir. Sendiç aşbedi takminan 25 cm uzunlu onlaki 2 dilim tost çörüğünü alyar ve içine peynir, sucuk ve beylik önümleri yerleştiriyar. Sonra sendiçi tost encamına koyar. Peynir erap başlap, çörök yeňil görnüşde altyn reňkini alanda, sendwich pişirýän aşpez ony enjamdan çykaryar. Sirsaplyk bilen açar we içine olivye salatyny hem de sosiskany goýar. Netijede töreň dogly manyetine ýokary derejeli lezzet bombasy ýüze çykýar. Esseňiz hyýar turşusyny keçip we maýnaz hem goşdyryp bilersiňiz. İçki hökmünde bolsa köp vitaminli, täze kysylan, Türkiýede atom ady bilen bilinýän miwe şiresi garnysyny maslahat berýär. Bu garny tomuz aýlaryna portakal, alma we käşirden ibarat bolýar. Gaş aýlaryna bolsa grapefruit we nar şiresi hem goşulýar. Elbetde isteňize görä başga bir miwe şiresini hem içip bilersiňiz. Gepleşimiň ahyryna bolsa size kiçirek duýduruş. Aýbylyk tostuny ýiýen mahalyňyz her gerek dişanyňyzda agdyňdan garalary harlanyp biler. Emma ananyň bu tagam her daýda degýär. İşdäňiz açyk bolsun.
1: Köçe tagamlary.

0: Herigün sport sahalarına ulanılayan ılgav yolunun geçmişini bilyanır mı? 1800-ci yıllarda tutsağlar günü 6 saatlap şu encamlarda işlettirilerdi. Olar tas Everest dağının yarısına den belentliğe çık yardılar. Qıynama kuralından fitness kuralına. Ilgav yolunun qaranqı tarihi haqtaqı podcastimiz başlayar. Salam. Ilgav yolu ayratinna sport bilen meşgullun adamların ayrılması maşqlarının biridir. Herki vaqtta sport zallarının in meşhurlarının biri olan kuralın geçmişte tutsağları zedalanırma uçin ulanılanlığını bilyanız mı? Şu gün biz candan bilgici Naz İrem Üstündağın TRT Havar üçün tayyarlan makalasına esaslanıp ılgav yolunun kızıklı tarihine sert almak için. Ilgav yolu 1800-ci yıllarda Angliyada tutsoğları zedalmak maksadı bilen oylanıp tapılıyar. Çol devurda İngiliz tutsoğhanalarına şertler ören ağırdı. Ölüm cezası ve sürgün en köp ulanılayan cezaların hatarınadı. Tutsoğlar olsa ağır şertli kameralarda üzümölükte saklanıyardı. Bu yağdayı ütkötmek istilen kevr meyletinler tədə çözgütləri gözləb başlayarlar. Şu nəticəsində ılgav yolu yalı tədə usullar peyda olyar. Ilgav yolu 1818-ci illə İngiliz injineri Sir William Cubitt tarafından oylanıb tapılyar. Yönü onun maqsadı sağdın durmuş yada xorlanmaq dərli. Ilgav yolu ceza ve mezburu zehmet terişte sökmününe taslanıptı. Cubitt, St. Edmund tutsoğhanasının nakı tutsoğların vaqtını hareketsiz geçiriyenliğini görüp, ütköşük bir pikri yüze çıkıyar. Tutsoğların beden gücünü hem önümçülükte peydalanmak hem de cezasını hasla ağırlaştırmak mümkün deyip hatap ediyar. Şelilikte ilkinci ılgav yolu dürüdülyar. İlkinci görünüşü öz okunun daşından aylanyan əpet silindire mengdeyardı. Bir topar tutsa, devamlı hareket edip bu ulgumu aylayardı. Bu kural yönüköy ılgavdan has köp baskançağa ilgiderli çıkmağı yada salyardı. Tutsağlar, dursalar yıkılacaktıkları için üznüksüz hareket etmeğe mecbur olyardı. Emele gelen energiya buğday üvemekte, su çıkarmakta ve mağdanları havalandırmakta ulanılyardı. Qıskaça aydılanına tutsağlardan başka hemmeler peyda görüyardı. Dolu dereceli eziyet. Oylap tapılanından son 10 yılın devamına takminen 50 İngiliz ve sonca da Amerikan tutsoğhanası ılgav yolunu ulanmağa başlayar. Victoria devrinin adamlarının en çemesi bunu tutsoğhanalardaki boşluğun ünün alayan peydalı çözgü tökmününü gördü. 1875-ci yılla kevr yerlerde ılgav yolu tutsoğhananın düzgün tertibindeki ulu ösüş hükmününe hasiyetlendirilir. Tutsoğhananın şertlerini kovulundurmak cemiyeti olsa bunu ününü alıcı ceza deyip adlandırırdı. Pikir şeyledi, ılgav yolunu geçen adam cinayet etmeye hiddedip bilmez. Her gün Everest'in yarısına çıkardılar. Çaklamaları göre tutsoğlar günü takminen 6 saatla bu ulgamlarda işledilerdi. Bu olsa ortaça 1500 bilen 4200 metre çenli büyüklüğe çıkmağa denli. Başka bir sözlülen aydılanına 4267 metre Everest dağının tas yarısına dengeliyar. Cubitt'in bu taslaması qıysqa vaqtta İngiliz imperiyasının çayaklarından çıkıp Amerika'da hem giyinlen yayrayar. Yöne heptanın 5 günü az imit bilen utkoşan bu ağır zähmet inçeme tutsoğun şikayetlenmegine sebep bolýar. Ilgaw ýoly soňlugy bilen 19-njy asyr tutsoghanalaryň naky ağır şertleriň nişanyny öwürlýär. Netijede 1898-nji ýylda onuň ulanylmagy gadagan edilýär. Gynama guraly ýyna dolanly. Bu sapar başga maksat bilen. 1911-nji ýylda Birleşen Ştatlarda patent alan ilgaw ýolunyň lukmançylyk maksatly ulanylşy has soň başlaýar. 1952-nji ýylda doktor Robert Bruce kärdeşleri bilen geçiren synaglaryň netijesinde bu guraly saglyk ulgamyna uygunlaşdyrýar. Bruce'un işleri häzirki wagtda Bruce protokolu adly ýürek barlyklarynyň esasyny düzýär. 1960-njy we 70-njy ýyllarda kardio maşgylary meşhur bolandan soň ilgaw ýollary ilk sport zallaryna, soň bolsa öýlere girýär. Şeýlelikde bir wagtlaryň jeza we mezbur zähmet guraly täsin ýagdaýda sagdyn durmuşyň nişanlarynyň birini öwürlýär. Häzirki sport zallaryna ulanýan ilgaw ýolumyzyň şeýle garanky geçmişiniň bardygyny bilýärdiňizmi? Indiki podcastymyzda duşuşýançak. Sağlykda görüşelim.
1: Dünyanın çar tarafına, günün her sağ adına, TRT Türkiye'nin sesi sizin üren.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskıcı mazmununu yine de vergedek dikkatinizi yitiriyeriz. Türkiye, NATO'nun liderler samitinin ünü seyresini Dövrevap Harbi merkezlerini tanıştırar. Türkiye, Damask'ta kurulun terrorçuluklu hücumi berki azgardı. İran'ın uzulku dini lideri Ali Hamaney'in tavadığı hoşluşuk davarası için Tehran'a getirildi. Çağları halas et kurulması Gazze'de 21 milyon kovrak çağının öldürülünlüğünü beyan etti. Qadirli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sanını geçirip kutoryarız. Koyu verilişimiz 16 metre 17770 kHz yığılıklardan qıysqı tolqunnan Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan gün efirden dikkatinizi yitirdik. Yine de efirde doğuşan çak hoş, sağ olun.

0: Bu nasıl bir ders? Vurdum duymaz.
1: Chers auditeurs, nous écoutons Buray qui nous chante Deli Kız, la fille folle.

gecesi. Çok zor çözülür sensizlik bilmecesi. Dilimden düşmez ismin ilk gecesi. Bitip tüken.